Allahu Akbar'ın Semi Allahu limen hamide Allahu Akbar'ın Allahu Akbar'ın Allahu Akbar'ın Allahu Akbar'ın